0: dikidi dikidi dika dikidi dik dikidi dikidi dikidi dikidi dikidi dikiro
1: dikiro dikiro dikiro dikiro.